taşta değerli pay. Şov, deyası turasan sinak kon narkotik ki kudya şov. Спасите, но не спасите.